0: Neden gelmezsin sizden?
1: Herhalde olursa gelmezsin ama sen gelin de varsa olsun. Yani karın ayıcı deneyim olmalı.
0: Sen ben de sen gelmezsin.
1: Evet, ben de sen gelmezsin.

0: Efendim sağ olun. Efendim sağ olun. Bir yer ziyaret ki bu et bu letter var son bu et ne kişi bu ki? Nitsine renk yine de kitili lüp alırmayın. Efendim sağ
1: olun.
2: Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ. Sağ tarafta sağ sağ.

0: Sağ ol Erkek Hanım'a. Saatlerle Erkek Hanım'a yaptığınız saygı ve o kamanla var olsun.
1: Size ahmet, bu oraya sağlık.
2: Sağ ol.
1: Bu var, bu da bir şey. Ana yana da bir şey. Ne oldu? Nasıl bir

0: Görüşen Genel Türk Kanral. Dürüstan Genel Türk Kanral, bu olaya renksiz kandil ürününe oğul edildi. Sef ve Dürüstan Genel Türk Kanral için.
1: Dürüstan Genel Türk.
0: Düşer, sen,

0: Hanımefendi sağ tarafı kanser mevkubilancı yetemezsiz. Örneğin polis istatsız. Yine Türkan Mendir var. Kutlar kolay da dolu.
1: İnanılır şirket mi Mendir?

0: düşman insan kankan sonra ben çok sanki yapıp kendilerine de kötü oldu düşman ve insan. Yani bir tek ifade etmez düşman insan.
1: Siz de varlığın düşman insan.

0: Rüzgar Bey, rüzgar kaldı.
1: Rüzgar?
0: Rüzgar Bey, rüzgar kaldı. Bu mesaj kesti, sir.
1: Ça va chez Cantillon, je savais.

0: Delta Santral Polo 63-65 kısaları 1300 yüzdürse garantisi etikette garantisi kullanan istemeyen bir karşı tabi travuz izlendir.
1: Number 52, Polo 4040.